bize. Güven veriyordun sen annemize. Kol kanat gerdin hep üstümüze. Yokluğun bağrımı yakıyor baba. Koca dağ gibiydin, benle yaşardın. Dara düştüğümde ilk sen koşardın. Bahar seli gibi çağlar coşardın. Gözyaşım durmadan akıyor baba.